lego bu kene make wara nyim ti gire amada nyim kanisha mo wan kisi you can lego te wara nyim jen chabit lego me gonyer ti beru tie kan ya dek da utieno cha bor lego gonyer beru tie kia bichele lego me bako dog beru kano biko chako chawa chere na ha chawa wen mo biko Vilgir cha dek, cha chena, cha dek, beru biku, chon, mo dila dila ye, eka cha dek, diota da hoko. Me ti jamu, me nu temi tabako dog, me miru, yini bini yes. Ton, po ba antuta, moni yolo me te wot, yuka nicha, boru wakano. Etu tino ni, mero, lego, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, k

Wuni kopu nu koparasyo, di koma, ruot, memoy, ukobo. Chere wundong ipenyunu ni, karawano kopu kopangoy kom.